Merhabalar, şu anda FBR Radyo 94.5'i dinliyorsun. Now you are listening to FBR Radyo 94.5. Hey.